0: Mirchi, it's hot.
1: Akkadi pakkadi dikka dikkadi dikkadi dikkadi dikka dikkadi dikka dikkadi dikkadi dikkadi dikkadi dikkadi dikkiro.
2: Dikkiro. Dikkiro. Dikkiro. Dikkiro.